Şirken sizim şirkenet. Bergus birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamam aşağı.

Gün sizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülüt Tamaşa Kuvanışı maskağın

Sensizim şirkene bergüs birge bergüs bergüs Güllük Tamaşa